0: Bravi trangmonik sagınan Einem radam rimitilerin Vizu bile var nasıl bir fayn Yakalik ve kamerin belin
1: Hypnotize mafia
2: Scheibe verzellen und ficke dem Markt 9 mm